soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu sonu.

0: Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigara 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken

0: Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: No, Veng, Venge Schmau.

0: Gel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Gava Gulav Hejano, Gundino, Bajarino, Dani Sibir Pişte Xewe, Li Ser Taşte, Nav Arabe, Çele Ser Karbi, Çenava Bostan, Li Bajir Bi Anji Gundan, Dem Demane Jiya Sibihye, Veng Radio Etke Mevan, Mevane Bername Ya Slavo Gulav, Kudengo Rangi Civakiye, Bi Kelecan Bi Dakhazo Heviyen Ve, Bi Enge Rojen Hafteye, Taşte Ya Ruhi Deruniya Kwa, Bi Bername Ya Slavo Gulav, Derbas Bikin.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr/slavoglav despedike.

Roj baş, roj baş, roj baş, Ahmet roj baş, Merdin roj baş, Raha roj baş, Muş roj baş, Slavu Gorav jibu Semsura Rankin, Urmiye Muhabbat, Kirmanşah İlam, Sine, Sakız Merivan, Slavu Gorav jibu Süleymani Doğu, Kevler Zaho Akriye, Kobani Kamışlı Seri Kani Afrina Rangin, Sesleri Misal Çabı Mislavu jibu herkes ku vega teli ve şan mazın diye Veng Radyo bine Slavu Gorav gadarken hun her hebin her biminin jibu Mego darin Heja Dalal o bin Nirko Kadir. Bilin! Bilin!

Godar önce dışı her yeri barkeş okaş eve kuş. Sem süreç be kuvaşan hatiye çekeren her gidip. Sem süreç be godarken gala keroş peyam telefon ten. Gala gala rasyem keyif kaş benim. Gala keyif kaşın kurlu verji hem tenen godar keren. Çoğa frekans da ver heyem silahı kardeşlerim. Şubu hamu kesin kurlu. Sem süreç be godarken kedava sahba silahı şubu gelimeyi heja. Her heaven her beminin. Mala ve hazar cara. Ava be sem süreç neyce.

de gerim na gerim sen abin esrane hat nişkat bir ama ejir nasi dela tu her evi nazaro seslere mi sen çabe mi kurban azam kum naha xevat et yani denge te bezori derdi keziz bezori te hema dengi mereşan te gublez bişinim tışna be bla keko fifi keyif xaş bim de be denge men am gala ki keyif xaş bim jir nas tu her evi godar nişan için sanki godar ken de gerim na gerim sen abinim lo kerem kerem.

0: Ece gohdar ince beri kam heren reklama denge cimera atiye şandıran ve denge gohdar buken em ved geren. Kerem.
1: Beng Radio, Slav Orez Jue o Hami Godar Vane Vame.
2: Slav Ekhov, Peshkesh Tkim Keko, Bernama Te, Isa Piroz Kine, Shabak Ebes Bien, Isam Pitarene, Em Pikir, Te Kev Vashin.
1: Em Dis Edriya, Dibistane De, Slav Ekhov Jardeshin. O Em Dis Strana De Dore De, Diyari, Hamu, Mamoste Evrim Koleji Dikine, Mamoste.
2: Bele, bele, bele.
1: Bekhatre Ve, Menin Khoşiyed.
3: Reklamlar.
4: Emgele xoye heja ved xoynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga me jibo gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da xozin xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beşdar, Hefseroka Giştî ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, Uji Sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Dirok, 28 Haziran'e, Saat Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyone Ahmet, Dem Parti UDBP.
0: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşî li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşî hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşî ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgel.com Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com grubumuz sizin için.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
8: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
9: Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêûrmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Reklamları dinlediniz. Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279

0: sizin için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoranta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoranta tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Mahemme Şarifiye Erca'yı daveti berbe komene demokratik ikeni. Bengda Işıma Sebaheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berema Beşare verbe komene demokratiki heme vaşt şanı hupya biyari zuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkını uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih 28 Hazirane 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında.

0: sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: No, Wenge Schmo.

0: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve khasanin, jibo amede.
2: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Em gele huye heja ve de huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelen, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hemu da xozin xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok, 28 Hazirane, saat Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyone Ahmet. Dem Parti UDBP.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, bu sürecin yükü hepimizin omuzlarında, nerede olursak olalım, imkanlarımız ne kadar kısıtlı olursa olsun, bu sürece sahip çıkmaktan başka yolumuz yok dedi. Mardin Kızıltepe'de halkla bir araya gelen Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, bu ülkede yıllardır savaş konuşuldu. Eğer savaş yerine barışı konuşmuş olsaydık bugün ekonomik olarak da çok daha farklı bir yerde olurduk dedi. Saçlarını ördüğü için meslekten uzaklaştırılan hemşire İkra Avcı'nın görevden uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı. Tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. Samer Araştırma'nın Türkiye'de barış ve demokratikleşme sürecine yönelik kamuoyu araştırması anketinde katılımcıların %84'ü yasal adım atılması beklentisinde olduklarını bildirdi. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Barış Akademisyeni Profesör Doktor İzge Günal'ın hekimlik yapması ve öğrencilere ders vermesine halen izin verilmiyor. Günal, işe başlamam 2 aya yaklaşıyor ama hala sisteme erişimim yok dedi. Ahmet Spor kaptanı Erce Kardeşler veda mesajı yayımlayarak Ahmet Spor'dan ayrıldığını açıkladı. Kardeşler mesajında "Burada geçirdiğim süre boyunca sadece sahada mücadele etmedim, güzel bir şehri tanıdım, çok değerli insanlar kazandım ve unutmayacağım anılar biriktirdim. Diyarbakır'ın samimiyetini ve bu şehrin insanlarının sevgisini her zaman güzel hatırlayacağım" dedi. Kırıkkale'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Zıhır Mahallesi'nde bulunan piknik alanında madde bağımlıları bellerinde silahla yurttaşların arasında dolaşarak uyuşturucu madde kullanıyor. Bellerinde silah taşıyan bu gençler kendilerinden rahatsız olanlara da gözdağı vermek için 3 kez havaya ateş ederken jandarma bölgesi olmasına rağmen duyulan silah seslerine duyarsız kalınması da dikkat çekiyor. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayıp olarak aranan 76 yaşındaki çoban Kadri Zengin'in cansız bedeni bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Muş Bulanık'ta heyelandan dolayı tahrip olan ve uzun yıllardır yapılmayan 7 köyün yolu yurttaşları eğitim, ulaşım, sağlık gibi temel haklardan mahrum bırakıyor. Hakları için Ankara'da açlık grevinde olan öğretmenler için açıklama yapan Eğitimsen Dersim Şubesi, açlık grevindeki öğretmenlerin talepleri karşılanmalı dedi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. Adana Emek ve Demokrasi Platformu Ankara'daki NATO zirvesi öncesi uygulanan yasaklara ve hakları için açlık grevinde olan özel sektör öğretmenlerine yönelik polis saldırısına tepki gösterdi. Platform adına açıklamayı okuyan Emine Esmer, iktidarın halkın taleplerine kaynak yok derken sermayeye ve savaş politikalarına milyarlarca lira aktardığını vurguladı. Malatya'da çalıştığı şantiyede geçirdiği iş kazası sonucu felç kalan Murat Taşdemir tedavi sürecinde tehdit edilerek maaşı ve sigortası kesildi. Taşdemir sorumluların cezalandırılması ve yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için adalet çağrısı yaptı. İstanbul Eyüp Sultan'da 6 Ocak 2025'te boşanma aşamasındaki Ayşe Çelik'i katleden fail Engin Çelik'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılıp düşen inşaat işçisi Ferdi Aydemir yaşamını yitirdi. Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine kimliği belirsiz İHA düştü. Menşei ve kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'ya dair soruşturma başlatıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu belirterek hiçbir ülkenin gemilerinden geçiş ücreti veya vergi talep edilemeyeceğini söyledi. ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı, İran'ın Haziran ayının ilk 22 gününde 127 kişiyi idam ettiğini, 19 kişiye idam cezası verdiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran füzeleri mütabakat zaptında yer almadı ve asla yer almayacak dedi. Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1.7 milyon kişinin son derece kötü koşullarda yaşadığını aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan hükümeti, Belucistan Birlik Komitesi lideri ve insan hakları savunucusu Mahrang Beluç ve Sibhatullah'a bir mitingde paramiliter bir askerin öldürmesini gerekçe göstererek ömür boyu hapis cezası verdi. Gazze şehrinin kuzeyinde İsrail ordusunun saldırıları sırasında tahrip olan Şehridvan mezarlığında arama yapan Filistinli sivil savunma ekipleri onlarca insana ait kalıntı çıkardı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 33 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 32 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 46.49, euro 53.83, gram altın 6.118 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 05 hürüsü nev, nevseyu vistu nev 05 şeşes. Yanzi alo sev banca suhiri.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
11: Radyo Wang.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, bu sürecin yükü hepimizin omuzlarında, nerede olursak olalım, imkanlarımız ne kadar kısıtlı olursa olsun, bu sürece sahip çıkmaktan başka yolumuz yok dedi. Mardin Kızıltepe'de halkla bir araya gelen Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, bu ülkede yıllardır savaş konuşuldu. Eğer savaş yerine barışı konuşmuş olsaydık bugün ekonomik olarak da çok daha farklı bir yerde olurduk dedi. Saçlarını ördüğü için meslekten uzaklaştırılan hemşire İkra Avcı'nın görevden uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı. Tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. Samer Araştırma'nın Türkiye'de barış ve demokratikleşme sürecine yönelik kamuoyu araştırması anketinde katılımcıların %84'ü yasal adım atılması beklentisinde olduklarını bildirdi. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Barış Akademisyeni Profesör Doktor İzge Günal'ın hekimlik yapması ve öğrencilere ders vermesine halen izin verilmiyor. Günal, işe başlamam 2 aya yaklaşıyor ama hala sisteme erişimim yok dedi. Ahmet Spor kaptanı Erce Kardeşler veda mesajı yayımlayarak Ahmet Spor'dan ayrıldığını açıkladı. Kardeşler mesajında "Burada geçirdiğim süre boyunca sadece sahada mücadele etmedim, güzel bir şehri tanıdım, çok değerli insanlar kazandım ve unutmayacağım anılar biriktirdim. Diyarbakır'ın samimiyetini ve bu şehrin insanlarının sevgisini her zaman güzel hatırlayacağım" dedi. Kırıkkale'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Zıhır Mahallesi'nde bulunan piknik alanında madde bağımlıları bellerinde silahla yurttaşların arasında dolaşarak uyuşturucu madde kullanıyor. Bellerinde silah taşıyan bu gençler kendilerinden rahatsız olanlara da gözdağı vermek için 3 kez havaya ateş ederken jandarma bölgesi olmasına rağmen duyulan silah seslerine duyarsız kalınması da dikkat çekiyor. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayıp olarak aranan 76 yaşındaki çoban Kadri Zengin'in cansız bedeni bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Muş Bulanık'ta heylandan dolayı tahrip olan ve uzun yıllardır yapılmayan 7 köyün yolu yurttaşları eğitim, ulaşım, sağlık gibi temel haklardan mahrum bırakıyor. Hakları için Ankara'da açlık grevinde olan öğretmenler için açıklama yapan Eğitim Sen Dersim Şubesi, açlık grevindeki öğretmenlerin talepleri karşılanmalı dedi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. Adana Emek ve Demokrasi Platformu Ankara'daki NATO zirvesi öncesi uygulanan yasaklara ve hakları için açlık grevinde olan özel sektör öğretmenlerine yönelik polis saldırısına tepki gösterdi. Platform adına açıklamayı okuyan Emine Esmer, iktidarın halkın taleplerine kaynak yok derken sermayeye ve savaş politikalarına milyarlarca lira aktardığını vurguladı. Malatya'da çalıştığı şantiyede geçirdiği iş kazası sonucu felç kalan Murat Taşdemir tedavi sürecinde tehdit edilerek maaşı ve sigortası kesildi. Taşdemir sorumluların cezalandırılması ve yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için adalet çağrısı yaptı. İstanbul Eyüp Sultan'da 6 Ocak 2025'te boşanma aşamasındaki Ayşe Çelik'i katleden fail Engin Çelik'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılıp düşen inşaat işçisi Ferdi Aydemir yaşamını yitirdi. Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine kimliği belirsiz İHA düştü. Menşei ve kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'ya dair soruşturma başlatıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu belirterek hiçbir ülkenin gemilerinden geçiş ücreti veya vergi talep edilemeyeceğini söyledi. ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı, İran'ın Haziran ayının ilk 22 gününde 127 kişiyi idam ettiğini, 19 kişiye idam cezası verdiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve asla yer almayacak dedi. Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1.7 milyon kişinin son derece kötü koşullarda yaşadığını aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan hükümeti, Belucistan Birlik Komitesi lideri ve insan hakları savunucusu Mahrang Beluç ve Sibhatullah'a bir mitingde paramiliter bir askerin öldürmesini gerekçe göstererek ömür boyu hapis cezası verdi. Gazze şehrinin kuzeyinde İsrail ordusunun saldırıları sırasında tahrip olan Şehir Rıdvan mezarlığında arama yapan Filistinli sivil savunma ekipleri onlarca insana ait kalıntı çıkardı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 33 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 32 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 46.49, euro 53.83, gram altın 6.118 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Le bajare dîrokî li Amedê hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xwe zanin ji bo Amedê.
7: Bentley, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
8: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: No Wing, Wing'e şimdi.

0: Reklamlar. Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Mahemme Şarifi'ye erceği daveti berbe komele demokratik ikeni. Bengdaişi mal sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berem abi şare berbe komele demokratiki heme vaştişane hupya biyar izuan u mitingi azadiye de brasipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih 28 Haziran'e 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.

0: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villa

Merkez Xeberan ra merhaba goştare azizi. Ma bi xeberan neyan verneşmade. Hemsereke Peroyi Partiya Herimanî Demokratîkî Keskin Bayındır Diyarkert Bari Ne Prosesi Seri Milani Ma Peroyinan Deyo Ma Çade Beni Bebe İmkani Ma Çend Şenik Beni Vabı Bezi Herci Ve Elveciya İşi Ne Prosesi Rayrık Bin Çünyo Hemsereke Partiya Herimanî Demokratîkî Çiğdem Kılıç Günü Uçarke Koseri Mirdini'de Şari Rayda Ameye Tehet Vınava Novelat Bissarano Kısa İşari Kert Eke Mavar Aşeri Aşte Kısa Bikerdine Euruma Hete Ekonomi Razi Cayuko Zafciyada Bine Hemşire İkra Avciya Kesemedi Munayişi Porehu Kara Ami Bidur Vistiş Karari Dur Vistişeci Daş Mi Binizi Ame Derkerdiş Sereke Şaradarya Adaları Ali Ercan Akpolat u Sereke Şaradarya Selifke Mustafa Turgutke tepişteye karrağmey durvistiş. Anketi Sameriyeke bi sernameyi Türkiye'de derhaki prosesi açtı u demokratik kerdişi de cigerayişi fikriyayişi şari Brazya'da serahiştayı çari teorbiya yok diyar kerdi epabeye eşteşe gamane kanuniye. Umara kesike teberi velatira yeni Türkiye sarada hazaru vistu panjine de pilbi. Gore istatistikani koçberiyem yani tebiyke sazgehi istatistiki Türkiye aşkera kert. Umara merdimanike koçu velati kerdi. Gore sara verine sara vistu panj nokta dız edebi. Ubi hirse navay hira hazaru hese vistu nev kesi. Ankara Keçide do zirveyi NATO'yu bir ökerdiş, viziri saati seri sıbayı da vera dayışı da sereştişe keyan amekerdiş. Ne sereştişi de miyani polisani heze taybeti, u grubuk de perodayış vrazya. Perodayış de kese binameyi meyke dünyaya hubedenaye, kesu binameyi nekezi ve birindari ame tepiştiş. Gore zanayışı afadi deryayı sıpide saati yevinde su vistu panjine de bigirdiya, 4.9 erdiler zvrazya. Lerzayış sev heştoy nev kilometre akerde kazaya datça muğlayı da kayıtbı. Pancaş miveri sarada hazaru vistu şeşne de kazayan de hevsey hevtayı şeşkesi dinen hubedenayı sev bina bariye zafbiyayışı babetan zedeye 2 milyon kesiri cezaya peri ami birnayış. Komele hukuk nasani hem demiş şubeye Ankara aşkara kert müvekili inanoke vizir amebe desven kerdiş heti polisana daracayan ra ameyo eştiş u avukatike veran içini razbiyeş mojna yüzi ameyo derp kerdiş. Cenazeye Beycan Eşvan Kadri Zengino Hevtoy Şesareke kazaya pasurya amedi de vini bivi amedi yayış. Cenaze semedi otopsi berdiya sazge heti bey adli. Derhaki hadisede cipersayış despekerd. Kazaya Mısırcıya serti dem yani de grubanda peroda işe bir kardibrazya u hortekoşiye sara birindar bi. Kazaya Şemrekya Merdini de Şavatoke Zirişan'da Erde Genim Ucevi de Veciya Zırarda Erdan. Sporkeri Kulübü Atletizmi Şaradarya Amedya Bajari Girdi Zelal Bekmez u Furkan Alihan Şampiyonya Salonya Türkiye Aycan Önel u Çareste bir Şampiyone Türkiye Adar Bazi Bıçarine. Serekomar İrani Mesut Pezeşkan ve Füzey İrani yani davaya mutabakati de Cani Grevti u Doket Cani Giri. Netevi Yevbiyayı Aşkara Kert Gazze'de bir herişani İsrail'i nizdi 1.7 milyon keseke cayı hurabiyi yani şartu merci zahravanda cüveni. Goştari Azizi Mame Peynir Haberani Xo bimane veşide.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Emgele huye heja ve dhuinen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da khoz in khu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Heke kesek neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
4: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan göz

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir?

Jinavenda Nûçeyan Dembaş Sırrısakık Kudüs'ü Haziran'a 2026'da bir serokomar Tayyip Erdoğan Recivi Yagot dve hevditine bir serokomar de min diyar kırkı dve parlamento nekeve betlaneye o dve dmehin havine de jibu pevajoye rezignameyin kanuni veren çekerin çen roşunda seroke parlamentoya dahyaniyek vusada evhamu peşketinin erenine lehetanlığa medi parlamentoya de dve mücarede tugavin pratiki neditiye. Emle benzeyne ku parlamento bir yareki fermi bide ku nekeve betlaneye u ve ragihine. İnisiyatif adaykin aşitiye ya İstanbul'e ragihant ku evedi 28 Haziran'e jubu çare serkirin apskireka kurt nıkada bağcıları peştare mitinga azadiye bebin. Nimet Özdemir kuji İYİ Parti'ye istifa kır u tevli CHP bu nihaji tevli AKP dibe. Par pişti ku kadaha liser bu karanina vene tomarin denk u posterin Ekrem İmamoğlu dve guestina güçti de hatın danin Özdemir pankartek binivisa azadiji İmamoğlu re liser pra boğazici dalıkandı bu. Parlamenteri CHP ye Amedi Sezgin Tanrıkulu Balkışan Ser Rezin Direş en jubu vergırtına pereyin heyjari ye Liber Şahin Halk Banke yeni bajer u diyar kırku ev dimen nişana heri berbiçav a heyjari ye Ali Türkiye'ye. Tanrıkulu jubu ravşa velatiyan got bir rojane de havaya germde lirizedene. Listeye fermi ya şirketin dibinde silattari ya TMSF'de ya Fona Sigorta'ya depoya tesarrufe de 23 Haziran'a 2026'da hatta nukirin. Ligori listeye nukiri hecmara şirketin dibinde silattari ya TMSF'de'ye gihiştiye 1184'a. Li İzmir'e velatiyen ku beştari civine derbari pevajoya nırhandıra bandora jüngehe ku jibu zedekirina kapasiteye tesisin helbaşantına keştiyan le Ali Ağa İzmir'e hatiye despekirin bun diyarkirin ku tesis jibu tendürüsüya karkeran civake u jüngehe xatereye çeydike. Fahrettin Ay eşestu de sali kule tesis eke ve zivrandine yali Kayseri'ye dıkabiti piştiku dibin ekskavator edama jiyana hoji desta. De 27 u 28 Haziran'de la AMD ve konferansa zamanı Kurdî varalı darxistin ji komiteye AMD-kar a konferansı Mehmet Emin Gökdemir desnişan kırku ji zaman hatta hukuk, psikoloji u sosyolojiye gelek mijarin esasî varın a haftın u nırxandı. Wezaret Karin Derve'ye Almanya dibersi var rehneyin liser pevajin serdana vizeye li nunertiyin xo yenli Türkiye'de kutkarın hatta yazda mahan bidominin got yekneyin me yen vizeye bevestandıqa bitin da ku hemi serledanan bıqasi ku pekan bi bandor oligori xaridaran pevajo bikin lebele da xozci kapasiteye pirzedetirin. Jiberku germahiya zede bandorekli gelek velatiyen Avrupa'ya dike ji bistu düdüye gulane ve hefti u sekes li Avrupa'ya jiyana hoji destan. Hevberdev geri hısına mafe mirovan a herema Afrin'e İbrahim Şeyh'o diyar kırku ve gara bu Afrin'e tamam buye u got emdixozin kurdeyn li Afrin'e xob xob breve bivin dive komin çektar u malbatin wan ji Afrin'e varın derhistin. Cigire Vezire Derve'ye Ermenistan'e Vahan Kostanyan li Brüksel'e ragihant ku Ermenistan armançtike hatta sala 2003'yan sinorin hu yen bi Türkiye u Azerbaycan'e re bi tavahi veke u gredanin ve guhestine jinu ve avabike. Nehoşina Ebola'ye li Komara Demokratik a Kongo'ye zedede be. Liguri rehistina tendüristiye ya cihani hecmara büyerin Ebola'ye yen pişraskiri li velat giştiye 1048'dan. Hecmara Miryan Jiber Şevbe giştiye 267'dan. Hem giştin davyan uçayın hı, biminin duhoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
6: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
11: Reklam kazandırır.
12: Radyo Ving.

çiman be aman şeftari uhmeze bu bir çiman be aman şeftari uhmeze bu can bet

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Sırrısakık Kudüs'ü Haziran'a 2026'da bir serokomar Tayyip Erdoğan Recivi Yagot dve hevditine bir serokomar de min diyar kırkı dve parlamento nekeve betlaneye o dve dmehin havine de jibu pevajoye rezignameyin kanuni veren çekerin çend roşunda seroke parlamentoya dahyaniye kusada evhamu peşketinin erenine lehatan ha medi parlamentoya de dve mücarede tugavin pratiki neditiye. Emle benzeyne ku parlamento bir yareke fermi bide ku nekeve betlaneye u ve ragihine. İnisiyatifa daykin aşitiye ya İstanbul'e ragihant ku evedi 28 Haziran'de jubu çare serkirin apskireka kurt nıkada bağcıları beştare mitinga azadiye bebin. Nimet Özdemir kuji İYİ Parti'ye istifa kır u tevli CHP bu nihaji tevli AKP edibe. Par pişti ku kadaha liser bu karanina vene tomarin denk u posterin Ekrem İmamoğlu dve guestina güçti de hatın danin Özdemir pankartek binivisa azadiji İmamoğlu re liser pra boğazici dalıkandı bu. Parlamenteri CHP ye Amedi Sezgin Tanrıkulu Balkışan Ser Rezin Direş en jubu vergırtına pereyin heyjari ye Liber Şahin Halk Banke yeni bajer u diyar kırku ev dimen nişana heri berbiçev a heyjari ye Ali Türkiye'ye. Tanrıkulu jubu revşa velatiyan got bir rojane de havaya germde lirizedene. Listeye fermi ya şirketin dibinde silattari ya TMSF'de ya Fona Sigorta'ya depoya tesarrufe de 23 Haziran'a 2026'de hatin nukirin. Ligori listeye nukiri hecmara şirketin dibinde silattari ya TMSF'de'ye gihiştiye 1184'a. Li İzmir'e velatiyen ku beştari civine derbari pevajoya nırhandıra bandora jüngehe ku jibu zedekirina kapasiteye tesisin helbaşantına keştiyan le Ali Ağa İzmir'e hatiye despekirin bun diyarkirin ku tesis jibu tendürsiya karkeran civake u jüngehe xatereye çedike. Fahrettin Ay eşestu de sali kule tesis eke ve zivrandine yali Kayseri'ye dıkabiti piştiku dibin ekskavator edama jiyana hoji desta. De 27 u 28 Haziran'de la AMD ve konferansa zamanı Kurdî varalı darxistin ji komiteya AMD-kar a konferansi Mehmet Emin Gökdemir desnişan kırku ji zaman hatta hukuk, psikoloji u sosyolojiye gelek mijarin esasî varın a haftın u nırxandı. Wezaret Karin Derve'ye Almanya dibersi var rehneyin liser pevajuyen serdana vizeye li nunertiyen xo yenli Türkiye'ye de kudkarın hatta yazda mahan bidominin got yekineyin me yen vizeye bevestandıqa bitin da ku hemi serledanan bıqasi ku pekan bi bandor oligori xaridaran pevajo bikin lebele da xozci kapasiteye pirzedetirin. Jiberku germahiya zede bandorekli gelek velatiyen Avrupa'ya dike ji 22 diye gulane ve 73 kez li Avrupa'ya jiyana xoji destan. Hevberdev geri xısına mafe mirovan a herema Afrin'e İbrahim Şeyh'o diyar kırku ve gara bu Afrin'e tamam buye u got emdixozin kurdin li Afrin'e xob xob breve bivin dive komin çektar u malbatin wan ji Afrin'e varın derxistin. Cigire Vezire Derve'ye Ermenistan'e Bahan Kostanyan li Brüksel'e ragihant ku Ermenistan armançtike hatta sala 2003'yan sinorin hoyen bi Türkiye u Azerbaycan'e re bi tavahi veke u gredanin ve guhestine jinuva avabike. Nehoşina Ebola'ye li Komara Demokratik a Kongo'ye zedadibe. Liguri rexistina tendüristiye ya cihani hecmara büyerin Ebola'ye yen pişraskiri li velat giştiye 1048'dan. Hecmara Miryan Jiber Şevbe giştiye 267'dan. Em giştin davyan uçayın xe biminin duhoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
4: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
7: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون که ده او کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کرو تا مده به غزانن جبو آمده
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
8: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
9: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi, Amka Kent Villaları.
0: Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mahemme Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik ikeni. Vengdaişi Mal Sebaheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berem abi şare verbe komedi demokratiki heme vaşt şanı hupya biyari zuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkını uçar u sekreteriya İmralıyra Veysi Aktaş. Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhedo. Tarih 28 Hazirane 1026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti u DBP.

0: Pinterest'te can o ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can o ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
7: Reklamları dinlediniz.
8: No, Wenge Schmau.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sürece dair konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını belirterek gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız diye belirtti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, NATO zirvesi öncesi valilik tarafından getirilen yasak kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Şeyh Said'e hakaret ettiği gerekçesiyle Erzurum Hınıs Asya Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada Özdağ'a 87 gün hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı 8.700 lira para cezasına çevirdi. NATO zirvesi öncesi Ankara'da yapılan ev baskınlarına ve kentte uygulanacak kısıtlamalara tepki gösteren İnsan Hakları Derneği, eylem olasılığı üzerinden gözaltıların yapıldığını belirterek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan, son olarak CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP'ye katıldı. Özdemir'e parti rozetini grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin daha 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile evlendirilip yıllarca tecavüze maruz bırakılmasına ilişkin 3'ü kamu görevlisi 7 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. HKG'ye dair görülen davada 4 kişiye 5'er yıl hapis cezası verilirken doktorlar hakkındaki dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan 209 kişinin emniyetteki ifade işlemleri yeniden başladı. Gözaltına alınan ÇD ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatı Nilüfer Irmak Özkan'ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM'de polis tarafından darp edilmesine ilişkin avukatların talebi üzerine ÇD ve Nilüfer Irmak Özkan'ı darp eden polisin davadan çektirilmesinden sonra ifade işlemleri başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran zirve kapsamında 48.841'i emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli görevlendirilecektir. Ayrıca suç ve suçlarla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personel görevlendirilecektir dedi. Kamu işletmelerinde çalışan 620 binden fazla işçi adına 2027'de başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Nisan ayında gizli saklı protokol imzalandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi anız yakılmasına karşı uyarıda bulunurken anız yakanlara yasal işlem uygulanacağını duyurdu. Bitlis'in Ağlat ilçesindeki Pirhus Belediyesi'nde yapılması planlanan GES projesine karşı çıkan halka şiddet uygulandığını söyleyen avukat Necdet Ceyhan, şiddet kullanımına ilişkin bağımsız ve etkili soruşturma talep etti. Eskişehir'de Nisan 2025'te Deniz Okay'ı işkenceyle katleden fail İdris Gökmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Tabanlar Mahallesi'nde Şifa Dağ mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangında 4 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz ile ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği belirtildi. Samsun'da 3 gündür kayıp olarak aranan Esma Yarı Türker, Derbent Baraj Gölü'nde suya gömülü otomobilin içinde ölü halde bulundu.
İzmir'de belediye işçilerine yönelik son dönemde artan fiziksel şiddet olaylarına tepki gösteren genel iş üyeleri, emeğe yönelen her türlü hakaret, tehdit ve şiddetin karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı. İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ŞMK yaşamını yitirdi. Saldırının fail ya da failleri tespit edilmeden olay yerinden kaçtı. Fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yılın ilk 5 ayını kapsayan trafik kazası verilerini yayımladı. Buna göre 5 ayda toplam 226.453 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 776 kişi yaşamını yitirdi, 144.101 kişi yaralandı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 531 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca çeşitli nedenlerle 12 milyondan fazla kişiye ceza kesildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti, sigorta bedeli ya da başka bir ödeme talep etmediğini ABD'ye bildirdiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD talep etse bile İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini belirtti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 200

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin, anji darzandına olan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şevurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, sedu pencivse.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Em gele huye heja ve dhuynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga me jubu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuvane ma bindesto, eiro esto soba chenyo, vengdana shima heminan, wairveji.

Endi hef niyo her seru arra ustore peri Kutuk lep kodi semini de boru Sar zilki şay berzu maser Endi bes niyo pagande vas yabani barovyo Endi bare makutraye zafkeşi benge neceno Endi nanema bilete Retsema bivindi Barsema bivlaşi Teseliyama kute Endi zoru zerb Desu desisa dünade baki bimano Endi beso Roştia dinare nihente beso Nu ak yena zulmata tenekana Endi herre tsmana makuyo Vazre dorme koye muzrande Camerdi est bi Canci est bi Jane de inu est bi Heki zire afernay bi İno behu ne kesnay bi Zoru zerb ama bivala şi Vazri hal mezal niyanya

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sürece dair konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını belirterek gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız diye belirtti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, NATO zirvesi öncesi valilik tarafından getirilen yasak kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Şeyh Said'e hakaret ettiği gerekçesiyle Erzurum Hınıs Asya Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada Özdağ'a 87 gün hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı 8.700 lira para cezasına çevirdi. NATO zirvesi öncesi Ankara'da yapılan ev baskınlarına ve kentte uygulanacak kısıtlamalara tepki gösteren İnsan Hakları Derneği, eylem olasılığı üzerinden gözaltıların yapıldığını belirterek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan, son olarak CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP'ye katıldı. Özdemir'e parti rozetini grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin daha 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile evlendirilip yıllarca tecavüze maruz bırakılmasına ilişkin 3'ü kamu görevlisi 7 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. HKG'ye dair görülen davada 4 kişiye 5'er yıl hapis cezası verilirken doktorlar hakkındaki dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan 209 kişinin emniyetteki ifade işlemleri yeniden başladı. Gözaltına alınan ÇD ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatı Nilüfer Irmak Özkan'ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM'de polis tarafından darp edilmesine ilişkin avukatların talebi üzerine ÇD ve Nilüfer Irmak Özkan'ı darp eden polisin davadan çektirilmesinden sonra ifade işlemleri başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran zirve kapsamında 48.841'i emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli görevlendirilecektir. Ayrıca suç ve suçlarla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personel görevlendirilecektir dedi. Kamu işletmelerinde çalışan 620 binden fazla işçi adına 2027'de başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Nisan ayında gizli saklı protokol imzalandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi anız yakılmasına karşı uyarıda bulunurken anız yakanlara yasal işlem uygulanacağını duyurdu. Bitlis'in Ağlat ilçesindeki Pirhus Belediyesi'nde yapılması planlanan GES projesine karşı çıkan halka şiddet uygulandığını söyleyen avukat Necdet Ceyhan, şiddet kullanımına ilişkin bağımsız ve etkili soruşturma talep etti. Eskişehir'de Nisan 2025'te Deniz Okay'ı işkenceyle katleden fail İdris Gökmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Tabanlar Mahallesi'nde Şifa Dağ mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangında 4 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz ile ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği belirtildi. Samsun'da 3 gündür kayıp olarak aranan Esma Yörü Türker, Derbent Baraj Gölü'nde suya gömülü otomobilin içinde ölü halde bulundu. İzmir'de belediye işçilerine yönelik son dönemde artan fiziksel şiddet olaylarına tepki gösteren genel iş üyeleri, emeğe yönelen her türlü hakaret, tehdit ve şiddetin karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı. İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ŞMK yaşamını yitirdi. Saldırının fail ya da failleri tespit edilmeden olay yerinden kaçtı. Fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yılın ilk 5 ayını kapsayan trafik kazası verilerini yayımladı. Buna göre 5 ayda toplam 226.453 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 776 kişi yaşamını yitirdi, 144.101 kişi yaralandı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 531 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca çeşitli nedenlerle 12 milyondan fazla kişiye ceza kesildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti, sigorta bedeli ya da başka bir ödeme talep etmediğini ABD'ye bildirdiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD talep etse bile İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini belirtti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wayne.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryaki ye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevru mendiye ye tiryaki ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 05 hırsu nev, Neuseu Vistu Neu 0566 Yanzi Alo Seu Panca Suhiri.
7: Le bajare diroki le amede un jibo revitiye kharin etene ve khandan Canu ciger ocak başı le benda veye Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen هر وها مدس به چکرنا لحمجون کی ده او کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده و غزانن جبو آمده
8: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi şubesinin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
3: iyi finans. Mahemmet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komene Demokratik İkeni Bengdaş Şemal Sebaheme Şaran Jinyan Cuanan Karkeran, Bekaran, Uket Karano, Berema Beşare, Verbe Komeli Demokratiki, Hemevaş Tişane Hupya, Biyarizuan, Umitingi Azadiye de Bresipi. Beştari, Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, Usekreteriya İmralira, Veysi Aktaş, Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, Dahazaru 26, Saate 5, Ca Meydani İstasyone Amedi. Dem Parti UDBP.

0: Tez gel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tez gel marketler sizin için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen

0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Em gele xuye heja ve dixwînin mitinga ber bi civaka demokratîk. Banga me ji bo gelan, jinan, ciwanan, karkeran, bekaran û hemû ketkarane. Werin em bi şiyara ber bi civaka demokratîk ve hemû daxwazên xwe bi hev re bînin ziman û di mitinga azadiyê de bigijin hev. Beşdar, hevseroka giştî ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar û ji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar û Serhedo. Dîrok, 28 Hazîranê, saet Êvarê Pêncan'de, cih Kada İstasyonê Amed, Dem Parti û DBP.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
7: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
8: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevrilik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Mahemet Şarifi'ye Erca'yı daveti verbi komele demokratik ikeni. Bengdaşı Mal Sebaheme Şaran, Cinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berem abi şare verbi komedi demokratiki heme vaştişane hupya biyarizuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş. Hünermen Kadir Çat Pınar Aydınlar u Serhedo. Tarih 28 Hazirane da Hazaru 26. Saate 5. Ca Meydani İstasyone Amedi. Dem Parti u DBP.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran 2020.

0: Saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Radyo Wen.
1: Efendim ben kamuoyunda emniyet kirazdan bir açıklama yapacağım. Ben bu konuda defalarca birimlerimize gerekli talimatları vermişim ama son derece hassas bir konuda. Ben bu konuda halkımıza galeyana gelmemiz için provokasyon konusunda son derece.

kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Savrulur Karaca'da, savrulur Sozan'da.

ستای بپای زه و به پرداشت و پرچه و به

Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

gibi bir şeyler söyle. Çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül. Gideceğin son olsun.